Değerli bakayım da yenge bir fıyı fakir fomi gibi den to yenge fıyı fonifko afitaf na yenge valiki pavuket yıklamka.